helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran.

Röj bir röj de helim tu beyniz ani Ciger dikelim mi eşi grani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez ve

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jheb dipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

Den den beş, huner u hunermen, helbest u helbestevan. Dengi kamışlı guhdarlık, dengi kamışlı radyo kısarıya internet, evlenme.

mi pavore džama. Nakon ja dede lavi šarete, da stak pušu medeli, da su mađeri, da su mađeri, da su mađeri. Na ti se jezeri, da se ne rekam, rušten je ke kurmađe, je ke ađeme, je ke. Allah Resulü'nün sebebi raçumunu cem yandajıydı tırken mi diye ki ben de rağmen çabı kirli bismi teyli çepil vereyce porke jene kandile. Gerden de raçum da kondarayan tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faiz sebebi efendim rantara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeri yanağı ve ahmet yili terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. مچه جوه ترد و ترد باقره قد یه شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شرق و بای غرب چه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمعی انگازید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پارکش ناب قندیله گردن زره بنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و خمان

0: Oh, je l'envoie rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bere, vey dil bere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşqa mühübet amin liser, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Geriye bimin sed renk azab, veyran ezim malım xarab. Sübhan ji şahe bitini, xale giri xala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim haqiqiye, veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

mi pamore çama. Na kanya de de la bishare de de sta tu cuma de de sma de de cuma de sma jorin. Na di se de de se de me kamru nu sini ye ke kurman de ye ke acem ye ke. Azla sura sme na cuma de jam ya gaje de tirke mi ye ke ben de la çama ke la bisme te le çapıl de ye por ke jana kanila. Gerdan de ve çok da kondur yan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli ve vermir antara teyder bazı ve adı fırık emin edes ey huavi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim ramizhani gildi ve levi şekerin ya nagi ve ahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ey khab khab gebel buhara le kerem kim gel ya van oku no çıka vurin. Mesil ve teriz utiriz bağır akua diyem şemel akhi ya lukha makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

Den denbeş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı gohdar bakın. Dengi kamışlı radyo kısar ya internet. Hevya mı bakın.